0: Kıstasın dörtlerinde cazız mezgilinde bir oldu, kız de bir oldu.
1: Ne kız olsun da kısta oturguzardım senin. Sen de okul kaldı bilen deyiz, beş yaş.
2: Ben üstünü köktüm, kışkelet, mektebi var.
0: Mektebi var, hey.
1: Bunlar bir vakit değil, o yüzden bir anca yayına karay. Çaksız siyimine yöneltim de var. Döndür, katakıl altındır, gazır aytağım. Karın alın astıramızın.
0: Özümüzün aldan da çektedir, çektir var.
1: Man sözü bu daim.
3: 歌里是哈萨克男孩的成人礼，一般在5到10岁间举行。为了庆祝男孩成人，有的地方还要举行骑马礼。不过近年来，随着生活，从今天开始，爷爷要教无人学习骑术，爷爷觉得骑手的培养。
4: 要从爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，